Vi arahata kose puti ape tomimbirei. Tove kuarahu tohapua vei sepire ikuruiva. Rombo tuisa havo aje putasone serutu yami.